0: Moftoifm de reklam. Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment teklif olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27% de indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanışalım. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile %100.
2: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: Gel 0-212-91-11.
1: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta indirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91-91.
2: Baksel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyun

0: AutoFM'de reklam.
1: Mavuk'tan mebeli Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli mehsulları Mavuk'ta tapın.
2: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cem 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Whitebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar rehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü havuzu, fitness ve spa merkezi, ipoteka ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
3: Hazırsızlar, 30 yıl seninle jübile lotoryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıb göndər veya hazırsızlı tətbiqində lotoryada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 yıl seninle başlayır.
4: Kredinin aylık ödeniş

0: Reklam.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtiyazıdır.
0: Aftahım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Çarşıda saat 11'di. Cem'i 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: 107.7 Afta FM.

0: 450 gramlık Azer çay, buket kara çay 11 manat 25 kefik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel Games'te hediyeler seni gözlüyor.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.
1: Beğenmedim.
0: Istırabım, ümitsizliğim.

0: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Birbank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat üçün Birbank çatına yaz.
1: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəhəmişəndir.
2: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakü'da günorta saat 1'di.
1: Cemi 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM.

0: üzerinden aylık ödenişle. Whitestone Beach 365 gün resort hayatı yaşamak için. Etraflı məlumat için Ulduz 3999.
1: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cemi 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Whitebox 2 otak stüdyo menzide sahip olun. Yaşıllıklar ehatesinde idma meydançaları, üzgüçülü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Hazır sizler, 30 il seninle jübile lotaryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yakınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazır sizler tedbiginde lotaryada iştirak etmek için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% faiz ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma, onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM.

0: Bakıda saat 3'tü. Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
1: 107.7 After FM.

0: Bakıda akşam saat 5'ti.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM.

0: oynamaya başla.
1: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Silitonda 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Siliton, telefon 180, resmi site siliton.az.
2: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: don't you sleep with me, shut up and sleep with me.
1: Dalgalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie B. Reklam.
2: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kart.

0: Bakı'da akşam saat 10'du. Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. LAG Ulduz 0241.
1: 107.7